Ama da kar ya o var grandın ağabeyin o çeyenç bu koji. İrolü payitahta şame ye kemin kurmuştuna javata gelmiş lesa gelci ve vejdari arumata arumata liya kovseru komara brez Ahmet işleri hati yalla xistin. Udurun işine de ci vaziri de karen derbayi o koşu veren brez Asad Hasan Şeybani. O vazirin afoyi anda ziyar Anas Khattab o vaziri de adeci ko Mezher Elvas Elvias ama da buna o her vahaji hecmarek ve jirsaru kinşandeyi diplomatik ci dedeci vejdar buna.

çanda Hristiyan ya. Yekçi çandın heri biyani uku be bandura edi diroka mruvahi de ya. Üçberko Hristiyani tiji zede tiri 2000 salancı liko pazmina ko çandın ko cehrengiya balav bu ya. Çandaka Hristiyani tiji ko yekirtiye nina. Belki av majiye kako tabla heviye ka azo jijikabne şupiya ko teknolojika diroka jografiya ve erdingariye. Çanda Hristiyaniya begişti jiko da baş seko herkiye mezindi ba. Kolatelika la Avrupa'yı ruj avaya u Amerika'yı latin. Ko ortakiz jiko la Avrupa'yı ruj latu ruj lata nabina. Uko protenista jiko je Avrupa'yı despedikir. Ola zaran sari jihane belav buya.

Amada kar ya o var garandın aven o çeyenç bu koji. İrole paytaxta şame yekemin kurmuştun acaba gelmejlesa gelji ve jari arumata arumata ya kozer o komara brez Ahmet işleri hati Allah xisten. Udurun işine deji vaziri de karen derbayi o koşu baran brez Asad Hasan Şeybani. O vazirin afoyi andı ziyar Anas Khattab o vaziri da deji ko Mezher Elvas Elvias ama da buna o her vahaji hijmarek jisar o kinşandeyi diplomatik jiyle jibajdar buna.

Ama Dakarya o var grandın ağabeyin o çeyenç bu koji. İrolü payitahta şame yekemin kurmuştuna javada gel meclisa gelci ve vejdariya rumata rumata liya kovseru kumara brez Ahmet Şere hatiye lakıstın. Udurun işine deci vaziri de Karin Dervayi u kuşuveren brez Asad Hasan Şeybani. U vazirin afoyi endi ziyar Enes Khattab u vaziri dağdeci ko Mezher Elvas Elvias ama da buna u her vahaji hicmarek jisaru kinşan deyye diplomatik ji dedeci bejdar buna.

Ama da kar ya o var garandı naven o çeyiz bu koji. İrole payitahta şame ye kemin kurmuştuna javata gelmiş lesa gelci ve jari ya rumata rumata liya kovsa rukumara brez Ahmet işleri hati Allah xistin. Udurunuş neyleci vaziri de karender bayi u koşu baran brez Asad Hasan Şeybani. U vazirina foyi andı ziyar Anas Khattab u vaziri dağdeci ko Mezher Elvas Elvias ama da buna u her vahaji hijmarek jisaru kinşandeyi diplomatik ji. Dedeci bejdar buna.

Amada kariya o wergerand navê noçe yec bu koji İrole paytaxta Şam'e yekemi kurmuştuna javada gelmejlesa gelji bejdariya Rumata Rumatelia Koser Kumara Brez Ahmed Şere hatiyalla xistin Udurunşne de jewazire de Karender Bayi u Kuşveran Brez Asad Hasan Şebani u vezirina Foyi Andziyar Anas Khattab u vezire Dadejiko Mezher Elvas Elvias Amada buna u herwahaji hejmarak jisaru kinşandeye diplomatikji dedeji bejdar buna

Ama Dakarya o var grandına ve çeyiz bu koji. İrole payitahta şame yekemi kurmuştuna javata gelmejlesa gelji ve jariya rumata rumataliya kovseru kumara brez Ahmet Şere hati yalla xistin. Udurunuşne deji vaziri de karender bayi ukuşu baran brez Asad Hasan Şeybani. O vaziri nafkoyi andaziyar Anas Khattab o vaziri dağdeji ko Mezher Elvas Elvias ama da buna o her vahaji hijmarek jisaru kinşandeyi diplomatik ji dedeji bejdar buna.

bu arada siz nişandıken ku ev cihav ditin adına var azır kumara Erdoğan, azır kumara Suriye Ahmet'i şerrede jüde karabı ben halka kako, var çarxana yediye diru gelajı da hamam peşdeji, de çare koça.

eve veriyor, kuş veriyor da kabadaki zedettire o hep fare beymiş andı. Oliver, hem geçin davi helik ama ya iro, ku ajul yanı bura bu, riya radyo denal. Gelik ispaz, çubuk hazır kirin ama, u hertim, hundaki fıkhaşı değerli miyim?

Serok Ahmed Shiraki hiştina koda khazın paytaxta ku qatere duhaye ku duka ku sar sahiya jbu ku wafata ku Sheikh ku Alhamad bin ku Khalif al-Lisani ku babi mi mire devleti qatere Sheikh Tiyan bin ku Alhamad al-Lisani pishkishtika.

Kalkina mahuzdan eder devru gazar bedir ay belu bebir. Roki ikazdan abakhram su.

0: Çetirini sıca sen ona vermişsa. Kısa tavi Hamid-i Delal.
1: Benim.
0: Adım adım.
1: Benim.
0: Evet.
1: Benim.
0: Ve biz de 4 saat seyrana bir güven davi keyfevi. Lamona bekir seyrari. Ve cevî kavmi haçiz insana ki keçik hudedaye na bekir seyrari. Şüphere çansala ki. Ve dünya de buğrut akvarın. Lazım bunu hüşşar bit. El makam, her makama ki vakti bir aya و سر سر هاتیا بودن هوان تن نه چکرند معلومه تشت خوش خوشن یه بزن بیجت لازم مقالات ویجی بیجت فلان تشت وسط قومیه وسط چیبیه فمرون کار سر علو بیجت چیکی

Serok Ahmed Şirak'ı işte ne kadar hazım paydaşta ku katırı duhaye ku duka ku ser sahiya işbu ku vefatı ku şirk ku elhamad bin ku halif el-lisani ku babi mi meri devleti katırı şirk tiyan bin ku elhamad el-lisani pişkiştik ha.

Dan baş gahdari ma xoşavistu de lal. İru am bora bernamaya ponkul ser efirini çizanen. Ajuliyana bora ma. Riya radyo de lal. U xalaka maya iru. Lisa roşen aburi u çandane li çiyayi kurmuş. Veren behevre nasipken. Çiyayi kırmış, jiber edeci biçandiniye navdare, liberi gülkure endare gündeki koçandiniye jiber daha hazar salda hatiye naskirin. Lesir demin Yunani, Rumani, Bizansi jiko, navçaya bakure ruş avayi helebi, jik kırmış jiko, denavda biçandiniye zeytuna urezulku, tene jikilekke çandiniye denavdar bu. O başta jidine zeytuye kumayi jiko, Daha rahat ya ve rauşa aburiyo ko, koval diyara davi serdama Bizantiji ajutiye. Ölü serdama Osmaniji navçay çiyayı kırmenj bin kujureyen çandini ve gıdara zeytuni navdar bu. U baştereji zeytu zeytunaj

Serok Ahmed Şirak'ı işten kadar xazın paytaxta ku qatırı duhaye ku duka ku sarsakhiya işbu ku vafata ku şirk ku elhamal bin ku xalif el-lisani ku babi mi meri devleti qatırı şirk tiyan bin ku elhamal el-lisani pişkiştika.

ya mühevler maspikin, o zelubik homare Recep Tayyip Erdoğan buçu. Ama Erdoğan bu kuserdeme konuya bir Suriye'ye. Hafkar yama deko bir hesabı bak ve Suriye'ce şeran durduğuna. Ankara sırık olarak o Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan ko fişçi hafditin akha ya bir kertika ko bir sırık kumara Suriye'ye. Ahmet Şehir'e ko tabar ya peşer uca tekeliyen her duyku. Valla piyanın siyasata her imedeci ko da huyanın gelek girin kağıdana. O da bir hevri peyda. Ko asta ko heri bilendo pevandiyen ko diplomatika indirafara Ankara u Şamiji pektina u mijara stratejikiyen ko veki arami u heremi u tek u şina hafkara le deji terori u lehiya sinuran hatiyen bıxandin. Ami ey pişti gireya ko gali Suriye berdama bike u dakhiyani afirmide ye pişti ko hevri dine de hata diyar kirin. Ko Türkiye'de ji ko pişti gireya xa ya meruvi ya ko li ser ko bingaha Keşketi majbu gelir Suriye ve binafbara bedumina. Serüke Erdoğan, anzaman. Ko Türkiye'ci ko bir yar ya ako, da bir persiyar ya bir persiyariyen fayin ko duvarı jnu veci avakırın Suriye'de ji hez kirna ka bin saziya ve o bilind kirna ka asta rahfaya gelir ve ji bide ve cih bina. Erdoğan bakışan ji ser ko perwendiyen piwendiyen bir uke çandı jiyen her doğu olatanda biz nişan ki. Kocbu ko hıfkar ya bu Suriye reji ko duvari avuri jivaki deji çandini reji hen ko baştır bize. Deko mekanizme yen ko hıfkare ba vina ko lazandı. O giringi ya ko derketin aşı şerin herini.

Wazirdroşen Arwati Uri ve Beriye Karsatan Karin projeyi ara kırnak havalan. Hele bir kuber davam dike timin xabat kare karen zeta trise sudu bistoşaş hazar. Mikrobati ku kavalaje her du ku her emira kırna u afko xabala du çöp çovaya. Cih bekirina kaber namayen bencu nehde jiden ku arman jave jira kırna kavale nuja kırna devrin ku. Zerbar katiye u amada kere şırt umur jen guvanciye enko ve gara nişte cihan.

Dan baş, gühderin meheja u dilal. İru ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ve Juliana Borama, Riya Radio Dilal. O halakama ya İru, nesir veziri nafxo ya Türkiye serdana mizgefta amavi ya Şam'ı kirye. Vara mehevre nasbikin.

Ever, em gîşinda me xeleke ma ya îro. Ejur yana porabum. Priya radio delal. Gelek spas, şubu katar kirinama. Uhertim, handeke bu xaşide bimine.

Çanda Hristiyan ya. Yekçi çandın heri biyani uku be bandura edi diroka mruvahi de ya. Üçberko Hristiyani tiji zede tiri 2000 salancı liko pazmina ko çandın ko cehrengiya balav bu ya. Çandaka Hristiyani tiji ko yekirtiye nina. Belki av menjiye kako tevle heviye ka azo jijikevne şupiya ko teknolojika diroka jografiya ve erdingariye. Çanda Hristiyaniya begişti jiko da baş seko herkiye mezindi ba. Kolatelika la Avrupa'yı ruj avaya u Amerika'yı latin. Ko ortakist jiko la Avrupa'yı ruj latu ruj lata nabina. Uko protenista jiko je Avrupa'yı despedikir. Ola saran sari jihane belav buya.